Birim harman dedi. Halin apuradı. Sen o var birim har. Sen dinler o gidiyorsun, değil mi?